dostlar şerefsiz çıkmış ekmek verdiklerim beni unutmuş etrafımı çakar çukallar sarmış neler çektiğimi kimseler bilmez etrafımı çakal çukallar sarmış neler çektiğimi kimse

neler çektiğimi kimse bilmez. Yokluğunu çektim.

bakışın beni kaç kez yaralar bilsin. Bundandır göz göze gelince gözünden kaçmam. Düştüğüm dehlizde boğulup ölsen, sen üzülme diye yaramı açmam. En fakir halimle sözlerine talibim, her cümleni saklarım yerlere saçmam. Ezelden bu hasretin sancısına talimim, sen incinme diye derdimi açmam. Susmaktır sevene yakışan duruş. Doğduğun yer kalbim nereye kaçır? Allah'a sunduğum içten yakarış, sebebim olma diye adını anmam. Sana düşkünlüğüm acziyet değil, seni güzel gösterene bu meyil. Desem ki öpeyim alnını eğil, ateşlere düşsem vallahi yanmam.

anlarsın diyedir bu tedirginlik. Kızarsın diyedir bu çekimserlik. İçime kurt düşse gönlüme hinlik. İdamsın deseler gözümü kırpma. Şaşkın gibi görme, kırma kalbimi. Taşkın diye bilme, aşsam haddimi. Sayfalarca döksen bendeki seni, bir tebessümünü yazılmış saymam. Sevdiğim, sen bilme kimdir sevdiğim. İnsan ömrü 3 gün benim bildiğim. Olur da göçersem işte kimliğim. Eğer kişi niyetine

Felek felek vurdu bir yandan, bir yana döndü.

0: Özgüven Kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var, bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446 224 38 38 0537 914 82 32. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür. Güçlü, güvenli, ekonomik.
1: Erzincan Radyo Can 95.0.

Özgüven Kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var, bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı, Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446-224-3838, 0537-914-8232. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür, güçlü, güvenli, ekonomik.

tutar yanı yok, iler tutar yanı yok. Fişlenmişim, adı meşgalim bilinmekte. Üstelik göğsümde yani tam şuramda kirli sakalıyla.

Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça. Başım belada, üzerime kan sıçramış, doğarken uykularım yarıda kalmış. Başım belada, senelerce kolumsuz yaşamışım. Nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok, nere...

İhanetin adı yok, ihanetin adı yok. Neylersin ki çember daralmakta. Şimdilik hoşça kal yaban çiçeğim. Yasal mermisiyle

0: yatarken uykularım yarıda kalmış. Başım belada, senelerce kuralsız yaşamışım. Nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok, yanmışım.
1: Erzincan, Radyo Cem 95.5.

bir düğüm ki ne sen çözebilirsin ne ben. Bizimki perde arkasında dedikodu, bir indi mi perde, ne sen kalırsın ne

bensem ne bakarsın o yana bu yana. Kendine gel de düşün, içine iyi bak. Ben senim, sen ben.

Önce kendine gel, sonra meyhaneye. Kalender ol da gir kalenderhaneye. Bu yol kendini yenmişlerin yoludur.

0: Cemşid'in kadehinden güzel. Uğrunda ölmek sonsuz yaşamaktan güzel. Işık saçıyor ayağını bastın toprak. Bir zerresi yüz binlerce güneşten güzel. Ben olmayınca bu güller bu serviler yok. Kızıl dudaklar mis kokulu şaraplar yok. Sabahlar, akşamlar, sevinçler, tasalar yok. Ben düşündükçe var dünya. Ben yok, o da yok.
1: Özgüven Kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var, bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı, Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür. Siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446 224 38 38 0537 914 82 32. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür. Güçlü, güvenli, ekonomik.
2: Erzincan Radyo Can 95.5.

0: Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı Karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük Mandıra'dan olsun. Afiyet olsun. Yörük Mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.
1: Güven kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var, bizde güven var.

0: 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı, Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446-224-3838, 0537-914-8232. Isınmanın adı belli, Özgüven Kömür, güçlü, güvenli, ekonomik.
1: Erzincan Radyo Can 95.5.

0: Erman demek kalite demek. Önce kalite diyorsanız, hesabınızı iyi biliyorsanız ve güler yüzlü personel görmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Erman Alışveriş Merkezi. Erman'da alışveriş her zaman keyifli. Erman demek hizmet ve kalite demek. Evdeki hesap her zaman Erman'a uyar. Erman, alışverişin keyifli adresi. Tam 3 kuşaktır doğanın güzelliğini şekillendiriyoruz. Özkaya Mermer. Şık, sağlam, yıllara meydan okuyan mermer, granit, kuvars ve her çeşit inşaat mermerini bulabileceğiniz Özkaya Mermer'de dörtlük, altılık, sekizlik, onluk mermer ve granit mezar, mutfak tezgahı, lazer ve CNC teknolojisiyle fotoğraf, motif ve yazı işlemesi hizmetinizde. Özkaya Mermer. Seyit Dede ve oğulları Ersan, Ender, Erden Kaya. Adres Sanayi Çarşısı 772 Sokak numara 12. Telefon 223 36 22 214 10 40. Taşın sanata dönüştüğü adres Özkaya Mermer. Mermer bizim işimiz.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: güven kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var, bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446 224 38 38 0537 914 82 32. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür. Güçlü, güvenli, ekonomik.
1: Erzincan Radyo Can 95.1.

0: emin ellerde. Bozdemir Bilişim Güvenlik Kamera Sistemleri olarak ahırlar, bağ evleri, hobi bahçeleri, şantiyeler, yazlıklar, tarlalar, araziler ve çiftliklere kablolu veya kablosuz elektrik ve internet altyapısı olmadan 4G bağlantılı güneş paneli kameralarımızla kurulum yapmaktayız. Adres Özgürlük Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, numara 18, Ulalar, Topçu İş Merkezi. GSM 0542 348 74 12.
1: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer ve Granit kaliteyi güvenle bulur.

0: güven kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var. Bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz. İletişim 0446 224 38 38 0537 914 82 32. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür. Güçlü, güvenli, ekonomik.
1: Erzincan Radyoca 90.

0: Çağlayan sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restorant Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restorant. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
1: Ermar demek kalite demek. Önce kalite diyorsanız, hesabınızı iyi biliyorsanız ve güler yüzlü personel görmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Ermar Alışveriş Merkezi. Ermar'da alışveriş her zaman keyifli. Ermar demek hizmet ve kalite demek. Evdeki hesap her zaman Ermar'a uyar. Ermar, alışverişin keyifli adresi.
2: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen usta.

26 Taksim B. Alo paket 0446 223 0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan. 30 yıllık tecrübe, taşın en zarif hali. Erzincan mermer ve granit, mezar taşı, danzuli, inşaat mermeri, mutfak ve banyo tezgahında güvenin adresi. Son teknoloji lazer CNC ile yazıdan portreye, mezar taşına resim işleme dahil tüm özel tasarımlar titizlikle yapılır. Ulalar, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Grand Emir Otel karşısı. 0538 655 1115. Sinan Konca Erol Yeter. Erzincan mermer ve granit. 30 yıllık tecrübe, taş gibi sağlam işçilik.

0: Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı Karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük Mandıra'dan olsun. Afiyet olsun. Yörük Mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.
1: Özgüven kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var, bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür. Siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446-224-38-38, 0537-914-82-32. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür. Güçlü, güvenli, ekonomik.
2: Erzincan Radyo Can 95.

0: Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restorant Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restorant. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
1: Tam 3 kuşaktır doğanın güzelliğini şekillendiriyoruz. Özkaya Mermer. Şık, sağlam, yıllara meydan okuyan mermer, granit, kuvars ve her çeşit inşaat mermerini bulabileceğiniz Özkaya Mermer'de dörtlük, altılık, sekizlik, onluk mermer ve granit mezar, mutfak tezgahı, lazer ve CNC teknolojisiyle fotoğraf, motif ve yazı işlemesi hizmetinizde. Özkaya Mermer. Seyit Dede ve oğulları Ersan, Ender, Erden Kaya. Adres Sanayi Çarşısı 772 Sokak numara 12. Telefon 223-3622 214-1040. Taşın sanata dönüştüğü adres Özkaya Mermer. Mermer bizim işimiz.
2: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer ve Granit kaliteyi güvenle buluşturuyor. Mezar, merdiven, denizlik, küpeşte, kaplama, döşeme, mutfak tezgahı ve daha fazlası için uzman işçilik sunuyoruz.

0: Özgüven Kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var, bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı, Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446-224-3838, 0537-914-8232. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür, güçlü, güvenli, ekonomik.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: emin ellerde. Bozdemir Bilişim Güvenlik Kamera Sistemleri olarak ahırlar, bağ evleri, hobi bahçeleri, şantiyeler, yazlıklar, tarlalar, araziler ve çiftliklere kablolu veya kablosuz elektrik ve internet altyapısı olmadan 4G bağlantılı güneş paneli kameralarımızla kurulum yapmaktayız. Adres Özgürlük Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, numara 18, Ulalar, Topçu İş Merkezi. GSM 0542 348 74 12.
1: Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restoran Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restoran. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde. Canboğa Et Entegre Tesisleri, Erzincan'ın güvendiği isim. Canboğa Et Entegre Tesislerinde büyükbaş kurbanlık hayvan ve hisse satışlarımız başlamıştır. Tamamen kendi yetiştirdiğimiz kurbanlıklarımızla bu yılda yine hizmetinizdeyiz. Her bütçeye uygun kurbanlık hayvanımız ve hisselerimiz mevcuttur. 2026 yılı kurban hisse fiyatlarımız 24-26 kilogram arası hisse fiyatı 23 bin lira. 28-30 kilogram arası hisse fiyatı 27 bin lira. 38-40 kilogram arası hisse fiyatı 35 bin lira. 40-42 kilogram arası hisse fiyatı 37 bin lira. 43-45 kilogram hisse fiyatı 40 bin lira. Şeffaflık, hijyen ve güvenin adresi. Canboğa Et, son teknoloji ile kurulan belediye özel et kesimhanemizde uzman kasaplarımız tarafından İslami şartlara uygun veteriner hekim kontrolünde kurban kesim hizmeti vermekteyiz. Canboğa Et Entegre Tesisleri, Vahit Erdem. Adres Büyük Çarşı Kat 1 numara 133. İletişim 0535 799 3073 0530 069 3471.
2: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen ustasından.

0: Set şölenine bekliyoruz.
1: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, Set Kart geçerlidir.
0: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo paket 0446 223 0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan. 30 yıllık tecrübe, taşın en zarif hali. Erzincan mermer ve granit, mezar taşı, danzuli, inşaat mermeri, mutfak ve banyo tezgahında güvenin adresi. Son teknoloji lazer CNC ile yazıdan portreye, mezar taşına resim işleme dahil tüm özel tasarımlar titizlikle yapılır. Ulalar Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Grand Emir Otel karşısı. 0538 655 1115. Sinan Konca Erol Yeter. Erzincan mermer ve granit. 30 yıllık tecrübe, taş gibi sağlam işçilik.
2: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Mandıra, kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük Mandıra'dan olsun. Afiyet olsun. Yörük Mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.
1: Özgüven kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var, bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446-224-38-38, 0537-914-82-32. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür, güçlü, güvenli, ekonomik.
2: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restorant Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restorant. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
1: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer ve Kır.

0: güvenin adresi. Canboğa Et Entegre Tesisleri, Erzincan'ın güvendiği isim. Canboğa Et Entegre Tesislerinde büyükbaş kurbanlık hayvan ve hisse satışlarımız başlamıştır. Tamamen kendi yetiştirdiğimiz kurbanlıklarımızla bu yılda yine hizmetinizdeyiz. Her bütçeye uygun kurbanlık hayvanımız ve hisselerimiz mevcuttur. 2026 yılı kurban hisse fiyatlarımız 24-26 kilogram arası hisse fiyatı 23 bin lira. 28-30 kilogram arası hisse fiyatı 27 bin lira. 38-40 kilogram arası hisse fiyatı 35 bin lira. 40-42 kilogram arası hisse fiyatı 37 bin lira. 43-45 kilogram hisse fiyatı 40 bin lira. Şeffaflık, hijyen ve güvenin adresi. Canboğa Et, son teknoloji ile kurulan belediye özel et kesimhanemizde uzman kasaplarımız tarafından İslami şartlara uygun veteriner hekim kontrolünde kurban kesim hizmeti vermekteyiz. Canboğa Et Entegre Tesisleri, Vahit Erdem, adres Büyük Çarşı Kat 1 numara 133, iletişim 0530-599-3073, 0530-069-3471.
1: DOİS'ten bir alana bir bedava. DOİS 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel bir haftalığına bir alana bir bedava kampanyası başlattı. Bu güzel kampanya için DOİS'e mutlaka uğrayın. DOİS lezzetle yarışılmaz, sadece örnek alınır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. DOİS Ordu Caddesi 24 Taksim B Tuğba Giyim yanında. Telefon 0446-223-4040.
2: Erzincan Radyo Can 95.5.

0: Güven Kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var, bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı, Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446 224 38 38 0537 914 82 32. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür. Güçlü, güvenli, ekonomik.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Eminel'lerde. Bozdemir Bilişim Güvenlik Kamera Sistemleri olarak ahırlar, bağ evleri, hobi bahçeleri, şantiyeler, yazlıklar, tarlalar, araziler ve çiftliklere kablolu veya kablosuz elektrik ve internet altyapısı olmadan 4G bağlantılı güneş paneli kameralarımızla kurulum yapmaktayız. Adres Özgürlük Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, numara 18, Ulalar, Topçu İş Merkezi. GSM 0542 348 74 12.
1: Tam 3 kuşaktır doğanın güzelliğini şekillendiriyoruz. Özkaya Mermer. Şık, sağlam, yıllara meydan okuyan mermer, granit, kuvars ve her çeşit inşaat mermerini bulabileceğiniz Özkaya Mermer'de dörtlük, altılık, sekizlik, onluk mermer ve granit mezar, mutfak tezgahı, lazer ve CNC teknolojisiyle fotoğraf, motif ve yazı işlemesi hizmetinizde. Özkaya Mermer. Seyit Dede ve oğulları Ersan, Ender, Erden Kaya. Adres Sanayi Çarşısı 772 Sokak numara 12. Telefon 223 36 22 214 10 40. Taşın sanata dönüştüğü adres Özkaya Mermer. Mermer bizim işimiz.
2: Canboğa Et Entegre Tesisleri, Erzincan'ın güvendiği isim. Canboğa Et Entegre Tesislerinde büyükbaş kurbanlık hayvan ve hisse satışlarımız başlamıştır. Tamamen kendi yetiştirdiğimiz kurbanlıklarımızla bu yılda yine hizmetinizdeyiz. Her bütçeye uygun kurbanlık hayvanımız ve hisselerimiz mevcuttur. 2026 yılı kurban hisse fiyatlarımız 24-26 kilogram arası hisse fiyatı 23 bin lira, 28-30 kilogram arası hisse fiyatı 27 bin lira, 38-40 kilogram arası hisse fiyatı 35 bin lira, 40-42 kilogram arası hisse fiyatı 37 bin lira, 43-45 kilogram hisse fiyatı 40 bin lira. Şeffaflık, hijyen ve güvenin adresi Canboğa Et, son teknoloji ile kurulan belediye özel et kesimhanemizde uzman kasaplarımız tarafından İslami şartlara uygun veteriner hekim kontrolünde kurban kesim hizmeti vermekteyiz. Canboğa Et Entegre Tesisleri, Vahit Erdem. Adres Büyük Çarşı Kat 1 numara 133. İletişim 0535 799 3073 0530 069 3471.
3: 30 yıllık tecrübe, taşın en zarif hali. Erzincan mermer ve granit, mezar taşı, danzuli, inşaat mermeri, mutfak ve banyo tezgahında güvenin adresi. Son teknoloji lazer CNC ile yazıdan portreye, mezar taşına resim işleme dahil tüm özel tasarımlar titizlikle yapılır. Ulalar, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Grand Emir Otel karşısı. 0538 655 1115. Sinan Konca Erol Yeter. Erzincan mermer ve granit. 30 yıllık tecrübe, taş gibi sağlam işçilik.
4: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan

evinin adresi. Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: güven kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var. Bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446 224 38 38 0537 914 82 32. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür. Güçlü, güvenli, ekonomik.
1: Erzincan Radyoca 95.5.

0: Set şölenine bekliyoruz.
1: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, Set Kart geçerlidir.
0: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo paket 0446 223 0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan.
2: DOİS'ten bir alana bir bedava. DOİS 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel bir haftalığına bir alana bir bedava kampanyası başlattı. Bu güzel kampanya için DOİS'e mutlaka uğrayın. DOİS, lezzetle yarışılmaz, sadece örnek alınır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. DOİS, Ordu Caddesi 24 Taksim B Tuğba Giyim yanında. Telefon 0446 223 40 40.
3: Erzincan, Radyo Can 95.5.

0: Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı Karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük Mandıra'dan olsun. Afiyet olsun. Yörük Mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.
1: Özgüven Kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var, bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı, Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446-224-3838, 0537-914-8232. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür, güçlü, güvenli, ekonomik.

Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan

0: Özgüven Kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var, bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı, Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446-224-3838, 0537-914-8232. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür, güçlü, güvenli, ekonomik.
1: Erzincan, Radyo Cem, 95.5.

0: Ziyaret şölenine bekliyoruz.
1: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, Set Kart geçerlidir.
0: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo paket

Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer ve Granit kaliteyi güvenle buluşturuyor. Mezar, merdiven, denizlik, küpeşte, kaplama, döşeme, mutfak tezgahı ve daha fazlası için uzman işçilik sunuyoruz.

0: kalite ve güvenin adresi. Canboğa Et Entegre Tesisleri, Erzincan'ın güvendiği isim. Canboğa Et Entegre Tesislerinde büyükbaş kurbanlık hayvan ve hisse satışlarımız başlamıştır. Tamamen kendi yetiştirdiğimiz kurbanlıklarımızla bu yılda yine hizmetinizdeyiz. Her bütçeye uygun kurbanlık hayvanımız ve hisselerimiz mevcuttur. 2026 yılı kurban hisse fiyatlarımız 24-26 kilogram arası hisse fiyatı 23 bin lira. 28-30 kilogram arası hisse fiyatı 27 bin lira. 38-40 kilogram arası hisse fiyatı 35 bin lira. 40-42 kilogram arası hisse fiyatı 37 bin lira. 43-45 kilogram hisse fiyatı 40 bin lira. Şeffaflık, hijyen ve güvenin adresi. Canboğa Et, son teknoloji ile kurulan belediye özel et kesimhanemizde uzman kasaplarımız tarafından İslami şartlara uygun veteriner hekim kontrolünde kurban kesim hizmeti vermekteyiz. Canboğa Et Entegre Tesisleri, Vahit Erdem, adres Büyük Çarşı Kat 1 numara 133, iletişim 0535 799 3073, 0530 069 3471.
1: DOİS'ten bir alana bir bedava. DOİS 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel bir haftalığına bir alana bir bedava kampanyası başlattı. Bu güzel kampanya için DOİS'e mutlaka uğrayın. DOİS, lezzetle yarışılmaz, sadece örnek alınır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. DOİS Ordu Caddesi 24 Taksim B Tuğba Giyim yanında. Telefon 0446 223 40 40.

0: Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı Karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük mandıradan olsun. Afiyet olsun. Yörük mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.
1: Özgüven kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var, bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446 224 38 38, 0537 914 82 32. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür. Güçlü, güvenli, ekonomik.
2: Erzincan Radyo Cem 95.5.

Aşkla vurulman gerek koyuyor ıssızlıktan. Kimse görmemeli çığlığının sahibini. Kendi sesinle ölmelisin. Sessizliğinle büyüdüğün gibi. Düşürmeli seni birkaç kez acımadan. Yerini bulmamış aşkların. İçinin yangınını aldırmadan. Kapıyı vurup çıkmalı eksik yaşadıkların. Bir pula satmalı. Emeğini burkulmadan pul edip harcadıkların. Anlaman için beni anlaman gerek. Kaç kişi

Konuşur olacaksın, çiçek mezarı boş saksılarla. Önemsizleşecek, bakmaya korkarken başkalarına gösterdiğin sırlar. İşte o zaman kalkacak ellerine çektiğin, seninle sen arasındaki sınırlar.

0: Erman demek kalite demek. Önce kalite diyorsanız, hesabınızı iyi biliyorsanız ve güler yüzlü personel görmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Erman Alışveriş Merkezi. Erman'da alışveriş her zaman keyifli. Erman demek hizmetle kalite demek. Evdeki hesap her zaman Erman'a uyar. Erman, alışverişin keyifli adresi.
1: Güvenliğiniz bizimle emin ellerde. Bozdemir Bilişim Güvenlik kamera sistemleri olarak ahırlar, bağ evleri, hobi bahçeleri, şantiyeler, yazlıklar, tarlalar, araziler ve çiftliklere kablolu veya kablosuz elektrik ve internet altyapısı olmadan 4G bağlantılı güneş paneli kameralarımızla kurulum yapmaktayız. Adres Özgürlük Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, numara 18, Ulalar Topçu İş Merkezi. GSM 0542 348 74 12.
2: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen ustalarımız ile sabahları tereyağlı çorba çeşitleri, sulu yemekler, meşhur et ve tavuk döner, çıtır çıtır pide ve lahmacun çeşitlerimizle sizleri bu lezzet şölenine bekliyoruz.
3: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, Set Kart geçerlidir.
2: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo paket 0446 223 0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan. 30 yıllık tecrübe, taşın en zarif hali. Erzincan mermer ve granit, mezar taşı, danzuli, inşaat mermeri, mutfak ve banyo tezgahında güvenin adresi. Son teknoloji lazer CNC ile yazıdan portreye, mezar taşına resim işleme dahil tüm özel tasarımlar titizlikle yapılır. Ulalar Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Grand Emir Otel karşısı. 0538 655 1115. Sinan Konca, Erol Yeter. Erzincan mermer ve granit. 30 yıllık tecrübe, taş gibi sağlam işçilik.
4: Erzincan Radyo Cem 95.5.

Özgüven Kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var, bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı, Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446-224-3838, 0537-914-8232. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür, güçlü, güvenli, ekonomik.

0: Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restorant Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restorant. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
1: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan

0: kalbinin adresi.
1: DOİS'ten bir alana bir bedava. DOİS 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel bir haftalığına bir alana bir bedava kampanyası başlattı. Bu güzel kampanya için DOİS'e mutlaka uğrayın. DOİS, lezzetle yarışılmaz, sadece örnek alınır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. DOİS, Ordu Caddesi 24 Taksim B Tuğba Giyim yanında. Telefon 0446 223 40 40.
2: Canboğa Et Entegre Tesisleri, Erzincan'ın güvendiği isim. Canboğa Et Entegre Tesislerinde büyükbaş kurbanlık hayvan ve hisse satışlarımız başlamıştır. Tamamen kendi yetiştirdiğimiz kurbanlıklarımızla bu yılda yine hizmetinizdeyiz. Her bütçeye uygun kurbanlık hayvanımız ve hisselerimiz mevcuttur. 2026 yılı kurban hisse fiyatlarımız 24-26 kilogram arası hisse fiyatı 23 bin lira. 28-30 kilogram arası hisse fiyatı 27 bin lira. 38-40 kilogram arası hisse fiyatı 35 bin lira. 40-42 kilogram arası hisse fiyatı 37 bin lira. 43-45 kilogram hisse fiyatı 40 bin lira. Şeffaflık, hijyen ve güvenin adresi. Canboğa Et, son teknoloji ile kurulan belediye özel et kesimhanemizde uzman kasaplarımız tarafından İslami şartlara uygun veteriner hekim kontrolünde kurban kesim hizmeti vermekteyiz. Canboğa Et Entegre Tesisleri, Vahit Erdem, adres Büyük Çarşı Kat 1 numara 133, iletişim 0535 799 3073, 0530 069 3471.
3: Ermar demek kalite demek. Önce kalite diyorsanız, hesabınızı iyi biliyorsanız ve güler yüzlü personel görmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Ermar Alışveriş Merkezi. Ermar'da alışveriş her zaman keyifli. Ermar demek hizmet ve kalite demek. Evdeki hesap her zaman Ermar'a uyar. Ermar, alışverişin keyifli adresi.
4: Tam 3 kuşaktır doğanın güzelliğini şekillendiriyoruz. Özkaya Mermer. Şık, sağlam, yıllara meydan okuyan mermer, granit, kuvars ve her çeşit inşaat mermerini bulabileceğiniz Özkaya Mermer'de dörtlük, altılık, sekizlik, onluk mermer ve granit mezar, mutfak tezgahı, lazer ve CNC teknolojisiyle fotoğraf, motif ve yazı işlemesi hizmetinizde. Özkaya Mermer. Seyit Dede ve oğulları Ersan, Ender, Erden Kaya. Adres Sanayi Çarşısı 772 Sokak numara 12. Telefon 223 36 22 214 10 40. Taşın sanata dönüştüğü adres Özkaya Mermer.

0: güven kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var, bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı, Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446-224-38-38, 0537-914-82-32. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür, güçlü, güvenli, ekonomik.
1: Erzincan Radyo Can 95.5.

0: sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restorant Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restorant. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
1: Evini yenilemenin en doğru zamanı şimdi. Modlife Mobilya büyük bir kampanyayla kapılarını açtı. Tüm ürünler maliyetine satışta. Koltuk takımlarından yemek odalarına, yatak odalarından tamamlayıcı parçalara kadar eviniz için aradığınız her şey kalite ve konforla buluşuyor. Şıklığı daha ulaşılabilir hale getiren bu fırsatla hayal ettiğiniz evi kurmak artık çok daha kolay. Adres: Halitpaşa Caddesi, Nefido Dondurma Yanı. Modlife Mobilya. Kaliteyi maliyetine yaşa.
2: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen

0: şölenine bekliyoruz.
1: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, Set Kart geçerlidir.
0: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo paket 0446-223-0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan.
2: Canboğa Et Entegre Tesisleri, Erzincan'ın güvendiği isim. Canboğa Et Entegre Tesislerinde büyükbaş kurbanlık hayvan ve hisse satışlarımız başlamıştır. Tamamen kendi yetiştirdiğimiz kurbanlıklarımızla bu yılda yine hizmetinizdeyiz. Her bütçeye uygun kurbanlık hayvanımız ve hisselerimiz mevcuttur. 2026 yılı kurban hisse fiyatlarımız 24-26 kilogram arası hisse fiyatı 23 bin lira. 28-30 kilogram arası hisse fiyatı 27 bin lira. 38-40 kilogram arası hisse fiyatı 35 bin lira. 40-42 kilogram arası hisse fiyatı 37 bin lira. 43-45 kilogram hisse fiyatı 40 bin lira. Şeffaflık, hijyen ve güvenin adresi. Canboğa Et, son teknoloji ile kurulan belediye özel et kesimhanemizde uzman kasaplarımız tarafından İslami şartlara uygun veteriner hekim kontrolünde kurban kesim hizmeti vermekteyiz. Canboğa Et Entegre Tesisleri, Vahit Erdem, adres Büyük Çarşı Kat 1 numara 133, iletişim 0530-799-3073, 0530-069-3471.
0: 30 yıllık tecrübe, taşın en zarif hali. Erzincan mermer ve granit, mezar taşı, danzuli, inşaat mermeri, mutfak ve banyo tezgahında güvenin adresi. Son teknoloji lazer CNC ile yazıdan portreye, mezar taşına resim işleme dahil tüm özel tasarımlar titizlikle yapılır. Ulalar Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Grand Emir Otel karşısı. 0538-655-1115. Sinan Konca Erol Yeter. Erzincan mermer ve granit. 30 yıllık tecrübe, taş gibi sağlam işçilik.
3: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer.

0: Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük Mandıra'dan olsun. Afiyet olsun. Yörük Mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.
1: Özgüven Kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var, bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür. Siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446-224-3838, 0537-914-8232. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür. Güçlü, güvenli, ekonomik.
2: Erzincan Radyo Can 95.5.

0: Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restoran Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restoran. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
1: Ermar demek kalite demek. Önce kalite diyorsanız, hesabınızı iyi biliyorsanız ve güler yüzlü personel görmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Ermar Alışveriş Merkezi. Ermar'da alışveriş her zaman keyifli. Ermar demek hizmet ve kalite demek. Evdeki hesap her zaman Ermar'a uyar. Ermar, alışverişin keyifli adresi.
0: Canboğa Et Entegre Tesisleri, Erzincan'ın güvendiği isim. Canboğa Et Entegre Tesislerinde büyükbaş kurbanlık hayvan ve hisse satışlarımız başlamıştır. Tamamen kendi yetiştirdiğimiz kurbanlıklarımızla bu yılda yine hizmetinizdeyiz. Her bütçeye uygun kurbanlık hayvanımız ve hisselerimiz mevcuttur. 2026 yılı kurban hisse fiyatlarımız 24-26 kilogram arası hisse fiyatı 23 bin lira. 28-30 kilogram arası hisse fiyatı 27 bin lira. 38-40 kilogram arası hisse fiyatı 35 bin lira. 40-42 kilogram arası hisse fiyatı 37 bin lira. 43-45 kilogram hisse fiyatı 40 bin lira. Şeffaflık, hijyen ve güvenin adresi. Canboğa Et, son teknoloji ile kurulan belediye özel et kesimhanemizde uzman kasaplarımız tarafından İslami şartlara uygun veteriner hekim kontrolünde kurban kesim hizmeti vermekteyiz. Canboğa Et Entegre Tesisleri, Vahit Erdem. Adres Büyük Çarşı Kat 1 numara 133. İletişim 0535 799 3073. 0530 069 3471.
2: DOİS'ten bir alana bir bedava. DOİS 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel bir haftalığına bir alana bir bedava kampanyası başlattı. Bu güzel kampanya için DOİS'e mutlaka uğrayın. DOİS, lezzetle yarışılmaz, sadece örnek alınır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. DOİS, Ordu Caddesi 24 Taksim B Tuğba Giyim yanında. Telefon 0446 223 40 40.
3: Erzincan, Radyo Can 95.4.

0: Özgüven Kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var, bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı, Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446-224-3838, 0537-914-8232. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür. Güçlü, güvenli, ekonomik.
1: Erzincan Radyo Can 95.5.

0: emin ellerde. Bozdemir Bilişim Güvenlik Kamera Sistemleri olarak ahırlar, bağ evleri, hobi bahçeleri, şantiyeler, yazlıklar, tarlalar, araziler ve çiftliklere kablolu veya kablosuz elektrik ve internet altyapısı olmadan 4G bağlantılı güneş paneli kameralarımızla kurulum yapmaktayız. Adres Özgürlük Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, numara 18, Ulalar, Topçu İş Merkezi. GSM 0542 348 74 12.
1: Evini yenilemenin en doğru zamanı şimdi. ModLife Mobilya büyük bir kampanyayla kapılarını açtı. Tüm ürünler maliyetine satışta. Koltuk takımlarından yemek odalarına, yatak odalarından tamamlayıcı parçalara kadar eviniz için aradığınız her şey kalite ve konforla buluşuyor. Şıklığı daha ulaşılabilir hale getiren bu fırsatla hayal ettiğiniz evi kurmak artık çok daha kolay. Adres: Halitpaşa Caddesi, Mefido Dondurma Yanı. ModLife Mobilya. Kaliteyi maliyetine yaşa.
2: Tam 3 kuşaktır doğanın güzelliğini şekillendiriyoruz. Özkaya Mermer. Şık, sağlam, yıllara meydan okuyan mermer, granit, kuvars ve her çeşit inşaat mermerini bulabileceğiniz Özkaya Mermer'de dörtlük, altılık, sekizlik, onluk mermer ve granit mezar, mutfak tezgahı, lazer ve CNC teknolojisiyle fotoğraf, motif ve yazı işlemesi hizmetinizde. Özkaya Mermer. Seyit Dede ve oğulları Ersan, Ender, Erden Kaya. Adres: Sanayi Çarşısı, 772 Sokak, numara 12. Telefon: 223-3622, 214-1040. Taşın sanata dönüştüğü adres. Özkaya Mermer. Mermer bizim işimiz.
3: Canboğa Et Entegre Tesisleri, Erzincan'ın güvendiği isim. Canboğa Et Entegre Tesislerinde büyükbaş kurbanlık hayvan ve hisse satışlarımız başlamıştır. Tamamen kendi yetiştirdiğimiz kurbanlıklarımızla bu yılda yine hizmetinizdeyiz. Her bütçeye uygun kurbanlık hayvanımız ve hisselerimiz mevcuttur. 2026 yılı kurban hisse fiyatlarımız: 24-26 kilogram arası hisse fiyatı 23 bin lira, 28-30 kilogram arası hisse fiyatı 27 bin lira, 38-40 kilogram arası hisse fiyatı 35 bin lira, 40-42 kilogram arası hisse fiyatı 37 bin lira, 43-45 kilogram hisse fiyatı 40 bin lira. Şeffaflık, hijyen ve güvenin adresi. Canboğa Et, son teknoloji ile kurulan belediye özel et kesimhanemizde uzman kasaplarımız tarafından İslami şartlara uygun veteriner hekim kontrolünde kurban kesim hizmeti vermekteyiz. Canboğa Et Entegre Tesisleri, Vahit Erdem. Adres: Büyük Çarşı Kat 1, numara 133. İletişim: 0535 799 3073, 0530 069 3471.
4: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer.

güvenin adresi. Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen usta.

0: şölenine bekliyoruz.
1: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, set kart geçerlidir.
0: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo paket

Taşın en zarif hali. Erzincan mermer ve granit, mezar taşı, danzuli, inşaat mermeri, mutfak ve banyo tezgahında güvenin adresi. Son teknoloji lazer CNC ile yazıdan portreye, mezar taşına resim işleme dahil tüm özel tasarımlar titizlikle yapılır. Ulalar Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Grand Emir Otel karşısı. 0538 655 1115. Sinan Konca, Erol Yeter. Erzincan mermer ve granit. 30 yıllık tecrübe, taş gibi sağlam işçilik.

0: derdi güzel anlatsın.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Özgüven Kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var, bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı, Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446 224 38 38 0537 914 82 32. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür. Güçlü, güvenli, ekonomik.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Canboğa Et Entegre Tesisleri, Erzincan'ın güvendiği isim. Canboğa Et Entegre Tesislerinde büyükbaş kurbanlık hayvan ve hisse satışlarımız başlamıştır. Tamamen kendi yetiştirdiğimiz kurbanlıklarımızla bu yılda yine hizmetinizdeyiz. Her bütçeye uygun kurbanlık hayvanımız ve hisselerimiz mevcuttur. 2026 yılı kurban hisse fiyatlarımız 24-26 kilogram arası hisse fiyatı 23 bin lira, 28-30 kilogram arası hisse fiyatı 27 bin lira, 38-40 kilogram arası hisse fiyatı 35 bin lira, 40-42 kilogram arası hisse fiyatı 37 bin lira, 43-45 kilogram hisse fiyatı 40 bin lira. Şeffaflık, hijyen ve güvenin adresi. Canboğa Et, son teknoloji ile kurulan belediye özel et kesimhanemizde uzman kasaplarımız tarafından İslami şartlara uygun veteriner hekim kontrolünde kurban kesim hizmeti vermekteyiz. Canboğa Et Entegre Tesisleri, Vahit Erdem, adres Büyük Çarşı Kat 1 numara 133, iletişim 0530 579 3073, 0530 069 3471.
1: DOİS'ten bir alana bir bedava. DOİS 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel bir haftalığına bir alana bir bedava kampanyası başlattı. Bu güzel kampanya için DOİS'e mutlaka uğrayın. DOİS, lezzetle yarışılmaz, sadece örnek alınır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. DOİS Ordu Caddesi 24 Taksim B Tuğba Giyim yanında. Telefon 0446 223 40 40.
2: Erzincan Radyo Canlı 95.5.

0: Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı Karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük Mandıra'dan olsun. Afiyet olsun. Yörük Mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.
1: Özgüven Kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var, bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446 224 38 38, 0537 914 82 32. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür, güçlü, güvenli, ekonomik.
2: Erzincan, Radyo Can 95.

0: Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restorant Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restorant. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
1: Evini yenilemenin en doğru zamanı şimdi. ModLife Mobilya büyük bir kampanyayla kapılarını açtı. Tüm ürünler maliyetine satışta. Koltuk takımlarından yemek odalarına, yatak odalarından tamamlayıcı parçalara kadar eviniz için aradığınız her şey kalite ve konforla buluşuyor. Şıklığı daha ulaşılabilir hale getiren bu fırsatla hayal ettiğiniz evi kurmak artık çok daha kolay. Adres: Halitpaşa Caddesi, Mefido Dondurma Yanı. ModLife Mobilya. Kaliteyi maliyetine yaşa.
2: Ermar demek kalite demek. Önce kalite diyorsanız, hesabınızı iyi biliyorsanız ve güler yüzlü personel görmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Ermar Alışveriş Merkezi. Ermar'da alışveriş her zaman keyifli. Ermar demek hizmet ve kalite demek. Evdeki hesap her zaman Ermar'a uyar. Ermar, alışverişin keyifli adresi.
3: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer ve Granit kaliteyi güvenle bulur.

0: şölenine bekliyoruz.
1: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, Set Kart geçerlidir.
0: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo paket

0: Tam 3 kuşaktır doğanın güzelliğini şekillendiriyoruz. Özkaya Mermer. Şık, sağlam, yıllara meydan okuyan mermer, granit, kuvars ve her çeşit inşaat mermerini bulabileceğiniz Özkaya Mermer'de dörtlük, altılık, sekizlik, onluk mermer ve granit mezar, mutfak tezgahı, lazer ve CNC teknolojisiyle fotoğraf, motif ve yazı işlemesi hizmetinizde. Özkaya Mermer. Seyit Dede ve oğulları Ersan, Ender, Erden Kaya. Adres Sanayi Çarşısı 772 Sokak numara 12. Telefon 223-3622 214-1040. Taşın sanata dönüştüğü adres Özkaya Mermer. Mermer bizim işimiz.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: güven kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var, bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446 224 38 38 0537 914 82 32. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür. Güçlü, güvenli, ekonomik.
1: Erzincan Radyo Can.

0: emin ellerde. Bozdemir Bilişim Güvenlik Kamera Sistemleri olarak ahırlar, bağ evleri, hobi bahçeleri, şantiyeler, yazlıklar, tarlalar, araziler ve çiftliklere kablolu veya kablosuz elektrik ve internet altyapısı olmadan 4G bağlantılı güneş paneli kameralarımızla kurulum yapmaktayız. Adres Özgürlük Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, numara 18, Ulalar, Topçu İş Merkezi. GSM 0542 348 74 12.
1: 30 yıllık tecrübe, taşın en zarif hali. Erzincan mermer ve granit, mezar taşı, danzuli, inşaat mermeri, mutfak ve banyo tezgahında güvenin adresi. Son teknoloji lazer CNC ile yazıdan portreye, mezar taşına resim işleme dahil tüm özel tasarımlar titizlikle yapılır. Ulalar Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Grand Emir Otel karşısı. 0538 655 1115. Sinan Konca Erol Yeter. Erzincan mermer ve granit. 30 yıllık tecrübe, taş gibi sağlam işçilik.
2: DOİS'ten bir alana bir bedava. DOİS 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel bir haftalığına bir alana bir bedava kampanyası başlattı. Bu güzel kampanya için DOİS'e mutlaka uğrayın. DOİS, lezzetle yarışılmaz, sadece örnek alınır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. DOİS, Ordu Caddesi 24 Taksim B, Tuğba Giyim yanında. Telefon 0446 223 40 40.
3: Canboğa Et Entegre Tesisleri, Erzincan'ın güvendiği isim. Canboğa Et Entegre Tesislerinde büyükbaş kurbanlık hayvan ve hisse satışlarımız başlamıştır. Tamamen kendi yetiştirdiğimiz kurbanlıklarımızla bu yılda yine hizmetinizdeyiz. Her bütçeye uygun kurbanlık hayvanımız ve hisselerimiz mevcuttur. 2026 yılı kurban hisse fiyatlarımız 24-26 kilogram arası hisse fiyatı 23 bin lira. 28-30 kilogram arası hisse fiyatı 27 bin lira. 38-40 kilogram arası hisse fiyatı 35 bin lira. 40-42 kilogram arası hisse fiyatı 37 bin lira. 43-45 kilogram hisse fiyatı 40 bin lira. Şeffaflık, hijyen ve güvenin adresi. Canboğa Et, son teknoloji ile kurulan belediye özel et kesimhanemizde uzman kasaplarımız tarafından İslami şartlara uygun veteriner hekim kontrolünde kurban kesim hizmeti vermekteyiz. Canboğa Et Entegre Tesisleri, Vahit Erdem, adres Büyük Çarşı Kat 1 numara 133, iletişim 0535 799 3073, 0530 069 3471.
4: Erzincan

0: Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı Karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük Mandıra'dan olsun. Afiyet olsun. Yörük Mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.
1: Özgüven kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var, bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446 224 38 38 0537 914 82 32. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür. Güçlü, güvenli, ekonomik.
2: Erzincan Radyo Cem 90.

0: Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restoran Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restoran. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
1: Evini yenilemenin en doğru zamanı şimdi. ModLife Mobilya büyük bir kampanyayla kapılarını açtı. Tüm ürünler maliyetine satışta. Koltuk takımlarından yemek odalarına, yatak odalarından tamamlayıcı parçalara kadar eviniz için aradığınız her şey kalite ve konforla buluşuyor. Şıklığı daha ulaşılabilir hale getiren bu fırsatla hayal ettiğiniz evi kurmak artık çok daha kolay. Adres: Halitpaşa Caddesi, Nefido Dondurma Yanı. ModLife Mobilya. Kaliteyi maliyetine yaşa.
2: Ermar demek kalite demek. Önce kalite diyorsanız, hesabınızı iyi biliyorsanız ve güler yüzlü personel görmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Ermar Alışveriş Merkezi. Ermar'da alışveriş her zaman keyifli. Ermar demek hizmet ve kalite demek. Evdeki hesap her zaman Ermar'a uyar. Ermar, alışverişin keyifli adresi.
0: Canboğa Et Entegre Tesisleri, Erzincan'ın güvendiği isim. Canboğa Et Entegre Tesislerinde büyükbaş kurbanlık hayvan ve hisse satışlarımız başlamıştır. Tamamen kendi yetiştirdiğimiz kurbanlıklarımızla bu yılda yine hizmetinizdeyiz. Her bütçeye uygun kurbanlık hayvanımız ve hisselerimiz mevcuttur. 2026 yılı kurban hisse fiyatlarımız: 24-26 kilogram arası hisse fiyatı 23 bin lira, 28-30 kilogram arası hisse fiyatı 27 bin lira, 38-40 kilogram arası hisse fiyatı 35 bin lira, 40-42 kilogram arası hisse fiyatı 37 bin lira, 43-45 kilogram hisse fiyatı 40 bin lira. Şeffaflık, hijyen ve güvenin adresi. Canboğa Et, son teknoloji ile kurulan belediye özel et kesimhanemizde uzman kasaplarımız tarafından İslami şartlara uygun veteriner hekim kontrolünde kurban kesim hizmeti vermekteyiz. Canboğa Et Entegre Tesisleri, Vahit Erdem. Adres: Büyük Çarşı Kat 1 numara 133. İletişim 0535 799 3073. 0530 069 3471.
3: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen usta.

0: Afiyet şölenine bekliyoruz.
1: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, Set Kart geçerlidir.
0: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo paket

0: Tam 3 kuşaktır doğanın güzelliğini şekillendiriyoruz. Özkaya Mermer. Şık, sağlam, yıllara meydan okuyan mermer, granit, kuvars ve her çeşit inşaat mermerini bulabileceğiniz Özkaya Mermer'de dörtlük, altılık, sekizlik, onluk mermer ve granit mezar, mutfak tezgahı, lazer ve CNC teknolojisiyle fotoğraf, motif ve yazı işlemesi hizmetinizde. Özkaya Mermer. Seyit Dede ve oğulları Ersan, Ender, Erden Kaya. Adres Sanayi Çarşısı 772 Sokak numara 12. Telefon 223-36-22 214-10-40. Taşın sanata dönüştüğü adres Özkaya Mermer. Mermer bizim işimiz.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

Özgüven Kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var, bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı, Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446-224-3838, 0537-914-8232. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür, güçlü, güvenli, ekonomik.

Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer.

0: kalite ve güvenin adresi. Canboğa Et Entegre Tesisleri, Erzincan'ın güvendiği isim. Canboğa Et Entegre Tesislerinde büyükbaş kurbanlık hayvan ve hisse satışlarımız başlamıştır. Tamamen kendi yetiştirdiğimiz kurbanlıklarımızla bu yılda yine hizmetinizdeyiz. Her bütçeye uygun kurbanlık hayvanımız ve hisselerimiz mevcuttur. 2026 yılı kurban hisse fiyatlarımız 24-26 kilogram arası hisse fiyatı 23 bin lira. 28-30 kilogram arası hisse fiyatı 27 bin lira. 38-40 kilogram arası hisse fiyatı 35 bin lira. 40-42 kilogram arası hisse fiyatı 37 bin lira. 43-45 kilogram hisse fiyatı 40 bin lira. Şeffaflık, hijyen ve güvenin adresi. Canboğa Et, son teknoloji ile kurulan belediye özel et kesimhanemizde uzman kasaplarımız tarafından İslami şartlara uygun veteriner hekim kontrolünde kurban kesim hizmeti vermekteyiz. Canboğa Et Entegre Tesisleri, Vahit Erdem, adres Büyük Çarşı Kat 1 numara 133, iletişim 0530-579-3073, 0530-069-3471.
1: DOİS'ten bir alana bir bedava. DOİS 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel bir haftalığına bir alana bir bedava kampanyası başlattı. Bu güzel kampanya için DOİS'e mutlaka uğrayın. DOİS, lezzetle yarışılmaz, sadece örnek alınır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. DOİS Ordu Caddesi 24 Taksim B Tuğba Giyim yanında. Telefon 0446 223 40 40.
2: Erzincan Radyo Can 95.5.

0: Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük Mandıra'dan olsun. Afiyet olsun. Yörük Mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.
1: Özgüven kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var, bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür. Siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446-224-3838, 0537-914-8232. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür. Güçlü, güvenli, ekonomik.
2: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Çağlayan sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran, yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restoran Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restoran. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
1: Evini yenilemenin en doğru zamanı şimdi. ModLife Mobilya büyük bir kampanyayla kapılarını açtı. Tüm ürünler maliyetine satışta. Koltuk takımlarından yemek odalarına, yatak odalarından tamamlayıcı parçalara kadar eviniz için aradığınız her şey kalite ve konforla buluşuyor. Şıklığı daha ulaşılabilir hale getiren bu fırsatla hayal ettiğiniz evi kurmak artık çok daha kolay. Adres: Halitpaşa Caddesi, Nefido Dondurma Yanı. ModLife Mobilya. Kaliteyi maliyetine yaşa.
2: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün.

0: Set şölenine bekliyoruz.
1: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, Set Kart geçerlidir.
0: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo paket 0446 223 0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan.
2: Jumboa Et Entegre Tesisleri, Erzincan'ın güvendiği isim. Jumboa Et Entegre Tesislerinde büyükbaş kurbanlık hayvan ve hisse satışlarımız başlamıştır. Tamamen kendi yetiştirdiğimiz kurbanlıklarımızla bu yılda yine hizmetinizdeyiz. Her bütçeye uygun kurbanlık hayvanımız ve hisselerimiz mevcuttur. 2026 yılı kurban hisse fiyatlarımız 24-26 kilogram arası hisse fiyatı 23 bin lira. 28-30 kilogram arası hisse fiyatı 27 bin lira. 38-40 kilogram arası hisse fiyatı 35 bin lira. 40-42 kilogram arası hisse fiyatı 37 bin lira. 43-45 kilogram hisse fiyatı 40 bin lira. Şeffaflık, hijyen ve güvenin adresi. Jumboa Et, son teknoloji ile kurulan belediye özel et kesimhanemizde uzman kasaplarımız tarafından İslami şartlara uygun veteriner hekim kontrolünde kurban kesim hizmeti vermekteyiz. Jumboa Et Entegre Tesisleri, Vahit Erdem, adres Büyük Çarşı Kat 1 numara 133, iletişim 0535 799 3073, 0530 069 3471.
3: Ermar demek kalite demek. Önce kalite diyorsanız, hesabınızı iyi biliyorsanız ve güler yüzlü personel görmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Ermar Alışveriş Merkezi. Ermar'da alışveriş her zaman keyifli. Ermar demek hizmet ve kalite demek. Evdeki hesap her zaman Ermar'a uyar. Ermar, alışverişin keyifli adresi.
4: Tam 3 kuşaktır doğanın güzelliğini şekillendiriyoruz. Özkaya Mermer. Şık, sağlam, yıllara meydan okuyan mermer, granit, kuvars ve her çeşit inşaat mermerini bulabileceğiniz Özkaya Mermer'de dörtlük, altılık, sekizlik, onluk mermer ve granit mezar, mutfak tezgahı, lazer ve CNC teknolojisiyle fotoğraf, motif ve yazı işlemesi hizmetinizde. Özkaya Mermer. Seyit Dede ve oğulları Ersan, Ender, Erden Kaya. Adres Sanayi Çarşısı 772 Sokak numara 12. Telefon 223 36 22 214 10 40. Taşın sanata dönüştüğü adres Özkaya Mermer. Mermer bizim işimiz.
0: 30 yıllık tecrübe, taşın en zarif hali. Erzincan mermer ve granit, mezar taşı, danzuli, inşaat mermeri, mutfak ve banyo tezgahında güvenin adresi. Son teknoloji lazer CNC ile yazıdan portreye, mezar taşına resim işleme dahil tüm özel tasarımlar titizlikle yapılır. Ulalar, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Grand Emir Otel karşısı. 0538 655 1115. Sinan Konca, Erol Yeter. Erzincan mermer ve granit. 30 yıllık tecrübe, taş gibi sağlam işçilik.
5: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Özgüven Kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var, bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı, Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446-224-3838, 0537-914-8232. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür, güçlü, güvenli, ekonomik.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: terminallerde Bozdemir Bilişim Güvenlik Kamera Sistemleri olarak ahırlar, bağ evleri, hobi bahçeleri, şantiyeler, yazlıklar, tarlalar, araziler ve çiftliklere kablolu veya kablosuz elektrik ve internet altyapısı olmadan 4G bağlantılı güneş paneli kameralarımızla kurulum yapmaktayız. Adres Özgürlük Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, numara 18, Ulalar, Topçu İş Merkezi, GSM 0542 348 74 12.
1: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer.

adresi. Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restoran Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restoran. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
1: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen usta.

0: Çölenine bekliyoruz.
1: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, Set Kart geçerlidir.
0: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo paket 0446-223-0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan.
2: Erzincan, Radyo Can 95.5.

0: Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı Karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük Mandıra'dan olsun. Afiyet olsun. Yörük Mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.
1: Güven kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var. Bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446-224-3838, 0537-914-8232. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür. Güçlü, güvenli, ekonomik.
2: Erzincan Radyo Cem.

0: Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı Karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük mandıradan olsun. Afiyet olsun. Yörük mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.
1: Özgüven kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var, bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446-224-38-38, 0537-914-82-32. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür, güçlü, güvenli, ekonomik.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan-Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar Depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar. Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restorant Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restorant. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
1: Güvenliğiniz bizimle emin ellerde. Bozdemir Bilişim Güvenlik Kamera Sistemleri olarak ahırlar, bağ evleri, hobi bahçeleri, şantiyeler, yazlıklar, tarlalar, araziler ve çiftliklere kablolu veya kablosuz elektrik ve internet altyapısı olmadan 4G bağlantılı güneş paneli kameralarımızla kurulum yapmaktayız. Adres Özgürlük Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, numara 18, Ulalar Topçu İş Merkezi. GSM 0542 348 74 12.
2: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer.

güvenin adresi. Ermar demek kalite demek. Önce kalite diyorsanız, hesabınızı iyi biliyorsanız ve güler yüzlü personel görmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Ermar Alışveriş Merkezi. Ermar'da alışveriş her zaman keyifli. Ermar demek hizmet ve kalite demek. Evdeki hesap her zaman Ermar'a uyar. Ermar, alışverişin keyifli adresi. Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen usta.

0: öğlenine bekliyoruz.
1: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, Set Kart geçerlidir.
0: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo paket 0446 223 0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan. 30 yıllık tecrübe, taşın en zarif hali. Erzincan mermer ve granit, mezar taşı, danzuli, inşaat mermeri, mutfak ve banyo tezgahında güvenin adresi. Son teknoloji lazer CNC ile yazıdan portreye, mezar taşına resim işleme dahil tüm özel tasarımlar titizlikle yapılır. Ulalar Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Grand Emir Otel karşısı. 0538 655 1115. Sinan Konca Erol Yeter. Erzincan mermer ve granit. 30 yıllık tecrübe, taş gibi sağlam işçilik.
2: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Özgüven Kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var, bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı, Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446 224 38 38 0537 914 82 32. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür. Güçlü, güvenli, ekonomik.
1: Erzincan Radyo Can 90.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar. Canboğa Et Entegre Tesisleri, Erzincan'ın güvendiği isim. Canboğa Et Entegre Tesislerinde büyükbaş kurbanlık hayvan ve hisse satışlarımız başlamıştır. Tamamen kendi yetiştirdiğimiz kurbanlıklarımızla bu yılda yine hizmetinizdeyiz. Her bütçeye uygun kurbanlık hayvanımız ve hisselerimiz mevcuttur. 2026 yılı kurban hisse fiyatlarımız 24-26 kilogram arası hisse fiyatı 23 bin lira. 28-30 kilogram arası hisse fiyatı 27 bin lira. 38-40 kilogram arası hisse fiyatı 35 bin lira. 40-42 kilogram arası hisse fiyatı 37 bin lira. 43-45 kilogram hisse fiyatı 40 bin lira. Şeffaflık, hijyen ve güvenin adresi. Canboğa Et, son teknoloji ile kurulan belediye özel et kesimhanemizde uzman kasaplarımız tarafından İslami şartlara uygun veteriner hekim kontrolünde kurban kesim hizmeti vermekteyiz. Canboğa Et Entegre Tesisleri, Vahit Erdem, adres Büyük Çarşı Kat 1 numara 133, iletişim 0535 799 3073, 0530 069 3471.
1: Erzincan'da lezzet nerede dersen, Dois. Şimdi Dois'te gel al kampanyasıyla lezzet ayağınıza değil, siz lezzetin kalbine gidiyorsunuz. Gel al kampanyasıyla Dois 75 TL, zurna 110 TL hem doyurur hem cebini yormaz. Her ısırıkta lezzet ikiye katlanır, mideler şenlenir. Dois, Ordu Caddesi 24 Taksim ve Tuğba Giyim yanında. Taklitlerimize değil, gerçek Dois'e gelin. Dois, lezzetin orijinali, kampanyanın kralı. Dois.

0: Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük Mandıra'dan olsun. Afiyet olsun. Yörük Mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.
1: Özgüven Kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var, bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı, Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446 224 38 38, 0537 914 82 32. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür. Güçlü, güvenli, ekonomik.
2: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar. Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restoran Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restoran. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
1: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan

0: güvenin adresi. Canboğa et entegre tesisleri. Erzincan'ın güvendiği isim. Canboğa et entegre tesislerinde büyükbaş kurbanlık hayvan ve hisse satışlarımız başlamıştır. Tamamen kendi yetiştirdiğimiz kurbanlıklarımızla bu yılda yine hizmetinizdeyiz. Her bütçeye uygun kurbanlık hayvanımız ve hisselerimiz mevcuttur. 2026 yılı kurban hisse fiyatlarımız 24-26 kilogram arası hisse fiyatı 23 bin lira. 28-30 kilogram arası hisse fiyatı 27 bin lira. 38-40 kilogram arası hisse fiyatı 35 bin lira. 40-42 kilogram arası hisse fiyatı 37 bin lira. 43-45 kilogram hisse fiyatı 40 bin lira. Şeffaflık, hijyen ve güvenin adresi. Canboğa Et, son teknoloji ile kurulan belediye özel et kesimhanemizde uzman kasaplarımız tarafından İslami şartlara uygun veteriner hekim kontrolünde kurban kesim hizmeti vermekteyiz. Canboğa Et Entegre Tesisleri, Vahit Erdem, adres Büyük Çarşı Kat 1 numara 133, iletişim 0535 799 3073, 0530 069 3471.
1: Erzincan Radyo.

0: Özgüven Kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var, bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı, Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446 224 38 38 0537 914 82 32. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür. Güçlü, güvenli, ekonomik.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar.
1: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen ustasından.

0: çölenine bekliyoruz.
1: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, Set Kart geçerlidir.
0: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo paket 0446 223 0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan.
2: Tam 3 kuşaktır doğanın güzelliğini şekillendiriyoruz. Özkaya Mermer. Şık, sağlam, yıllara meydan okuyan mermer, granit, kuvars ve her çeşit inşaat mermerini bulabileceğiniz Özkaya Mermer'de dörtlük, altılık, sekizlik, onluk mermer ve granit mezar, mutfak tezgahı, lazer ve CNC teknolojisiyle fotoğraf, motif ve yazı işlemesi hizmetinizde. Özkaya Mermer. Seyit Dede ve oğulları Ersan, Ender, Erden Kaya. Adres Sanayi Çarşısı 772 Sokak numara 12. Telefon 223 36 22 214 10 40. Taşın sanata dönüştüğü adres Özkaya Mermer. Mermer bizim işimiz.
3: Canboğa Et Entegre Tesisleri, Erzincan'ın güvendiği isim. Canboğa Et Entegre Tesislerinde büyükbaş kurbanlık hayvan ve hisse satışlarımız başlamıştır. Tamamen kendi yetiştirdiğimiz kurbanlıklarımızla bu yılda yine hizmetinizdeyiz. Her bütçeye uygun kurbanlık hayvanımız ve hisselerimiz mevcuttur. 2026 yılı kurban hisse fiyatlarımız 24-26 kilogram arası hisse fiyatı 23 bin lira. 28-30 kilogram arası hisse fiyatı 27 bin lira. 38-40 kilogram arası hisse fiyatı 35 bin lira. 40-42 kilogram arası hisse fiyatı 37 bin lira. 43-45 kilogram hisse fiyatı 40 bin lira. Şeffaflık, hijyen ve güvenin adresi. Canboğa Et, son teknoloji ile kurulan belediye özel et kesimhanemizde uzman kasaplarımız tarafından İslami şartlara uygun veteriner hekim kontrolünde kurban kesim hizmeti vermekteyiz. Canboğa Et Entegre Tesisleri, Vahit Erdem. Adres Büyük Çarşı Kat 1 numara 133. İletişim 0535 799 3073 0530 069 3471.
4: Erzincan'da lezzet nerede dersen? Dois. Şimdi Dois'te Gel Al kampanyasıyla lezzet ayağınıza değil, siz lezzetin kalbine gidiyorsunuz. Gel Al kampanyasıyla Dois 75 TL, Zurna 110 TL hem doyurur hem cebini yormaz. Her ısırıkta lezzet ikiye katlanır, mideler şenlenir. Dois, Ordu Caddesi 24 Taksim ve Tuğba Giyim yanında. Taklitlerimize değil, gerçek Dois'e gelin. Dois, lezzetin orijinali, kampanyanın kralı.
5: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı Karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük Mandıra'dan olsun. Afiyet olsun. Yörük Mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.
1: Özgüven Kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var, bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı, Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446 224 38 38, 0537 914 82 32. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür. Güçlü, güvenli, ekonomik.
2: Erzincan Radyo Cem 95.0.

0: merak etme. Merak etmeyin, tertemiz köpük akarım. Ufacık bir maçka dedesiyim ama doğrudan denize akarım. Denize.
1: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus.

0: Asus İnşaat, Erzincan-Sivas Karayolu Ulalar Çıkışı, Tuncaylar Depo Yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar. Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restorant Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restoran. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
1: 30 yıllık tecrübe, taşın en zarif hali. Erzincan mermer ve granit, mezar taşı, danzuli, inşaat mermeri, mutfak ve banyo tezgahında güvenin adresi. Son teknoloji lazer CNC ile yazıdan portreye, mezar taşına resim işleme dahil tüm özel tasarımlar titizlikle yapılır. Ulalar, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Grand Emir Otel karşısı. 0538 655 1115. Sinan Konca, Erol Yeter. Erzincan mermer ve granit. 30 yıllık tecrübe, taş gibi sağlam işçilik.
0: Canboğa Et Entegre Tesisleri, Erzincan'ın güvendiği isim. Canboğa Et Entegre Tesislerinde büyükbaş kurbanlık hayvan ve hisse satışlarımız başlamıştır. Tamamen kendi yetiştirdiğimiz kurbanlıklarımızla bu yılda yine hizmetinizdeyiz. Her bütçeye uygun kurbanlık hayvanımız ve hisselerimiz mevcuttur. 2026 yılı kurban hisse fiyatlarımız 24-26 kilogram arası hisse fiyatı 23 bin lira, 28-30 kilogram arası hisse fiyatı 27 bin lira, 38-40 kilogram arası hisse fiyatı 35 bin lira, 40-42 kilogram arası hisse fiyatı 37 bin lira, 43-45 kilogram hisse fiyatı 40 bin lira. Şeffaflık, hijyen ve güvenin adresi. Canboğa Et, son teknoloji ile kurulan belediye özel et kesimhanemizde uzman kasaplarımız tarafından İslami şartlara uygun veteriner hekim kontrolünde kurban kesim hizmeti vermekteyiz. Canboğa Et Entegre Tesisleri, Vahit Erdem. Adres Büyük Çarşı Kat 1 numara 133. İletişim 0535 799 3073. 0530 069 3471.
2: Erzincan Radyoca 95.

0: güven kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var, bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446 224 38 38 0537 914 82 32. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür. Güçlü, güvenli, ekonomik.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar. Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restorant Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restorant. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
1: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer ve Kırmızı.

0: Erzincan'da lezzet nerede dersen? Duiz. Şimdi Duiz'de gel al kampanyasıyla lezzet ayağınıza değil, siz lezzetin kalbine gidiyorsunuz. Gel al kampanyasıyla Duiz 75 TL, zurna 110 TL hem doyurur hem cebini yormaz. Her ısırıkta lezzet ikiye katlanır, mideler şenlenir. Duiz, Ordu Caddesi 24 Taksim ve Tuğba Giyim yanında. Taklitlerimize değil, gerçek Duiz'e gelin. Duiz, lezzetin orijinali, kampanyanın kralı.
1: Canboğa Et Entegre Tesisleri, Erzincan'ın güvendiği isim. Canboğa Et Entegre Tesislerinde büyükbaş kurbanlık hayvan ve hisse satışlarımız başlamıştır. Tamamen kendi yetiştirdiğimiz kurbanlıklarımızla bu yılda yine hizmetinizdeyiz. Her bütçeye uygun kurbanlık hayvanımız ve hisselerimiz mevcuttur. 2026 yılı kurban hisse fiyatlarımız 24-26 kilogram arası hisse fiyatı 23 bin lira. 28-30 kilogram arası hisse fiyatı 27 bin lira. 38-40 kilogram arası hisse fiyatı 35 bin lira. 40-42 kilogram arası hisse fiyatı 37 bin lira. 43-45 kilogram hisse fiyatı 40 bin lira. Şeffaflık, hijyen ve güvenin adresi. Canboğa Et, son teknoloji ile kurulan belediye özel et kesimhanemizde uzman kasaplarımız tarafından İslami şartlara uygun veteriner hekim kontrolünde kurban kesim hizmeti vermekteyiz. Canboğa Et Entegre Tesisleri, Vahit Erdem, adres Büyük Çarşı Kat 1 numara 133, iletişim 0535 799 3073, 0530 069 3471.
2: Güvenliğiniz bizimle emin ellerde. Bozdemir Bilişim Güvenlik Kamera Sistemleri olarak ahırlar, bağ evleri, hobi bahçeleri, şantiyeler, yazlıklar, tarlalar, araziler ve çiftliklere kablolu veya kablosuz elektrik ve internet altyapısı olmadan 4G bağlantılı güneş paneli kameralarımızla kurulum yapmaktayız. Adres Özgürlük Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, numara 18, Ulalar Topçu İş Merkezi, GSM 0542 348 74 12.
3: Sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen

0: şölenine bekliyoruz.
1: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, Set Kart geçerlidir.
0: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo paket 0446 223 0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan.
2: Tam 3 kuşaktır doğanın güzelliğini şekillendiriyoruz. Özkaya Mermer. Şık, sağlam, yıllara meydan okuyan mermer, granit, kuvars ve her çeşit inşaat mermerini bulabileceğiniz Özkaya Mermer'de dörtlük, altılık, sekizlik, onluk mermer ve granit mezar, mutfak tezgahı, lazer ve CNC teknolojisiyle fotoğraf, motif ve yazı işlemesi hizmetinizde. Özkaya Mermer. Seyit Dede ve oğulları Ersan, Ender, Erden Kaya. Adres Sanayi Çarşısı 772 Sokak numara 12. Telefon 223 36 22 214 10 40. Taşın sanata dönüştüğü adres Özkaya Mermer. Mermer bizim işimiz.

0: Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük Mandıra'dan olsun. Afiyet olsun. Yörük Mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.
1: Özgüven Kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var, bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446 224 38 38, 0537 914 82 32. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür, güçlü, güvenli, ekonomik.
2: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan-Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar Depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar.
1: Güvenliğiniz bizimle emin ellerde. Bozdemir Bilişim Güvenlik Kamera Sistemleri olarak ahırlar, bağ evleri, hobi bahçeleri, şantiyeler, yazlıklar, tarlalar, araziler ve çiftliklere kablolu veya kablosuz elektrik ve internet altyapısı olmadan 4G bağlantılı güneş paneli kameralarımızla kurulum yapmaktayız. Adres: Özgürlük Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, numara 18, Ulalar Topçu İş Merkezi. GSM 0542 348 74 12.
2: Ermar demek kalite demek. Önce kalite diyorsanız, hesabınızı iyi biliyorsanız ve güler yüzlü personel görmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Ermar Alışveriş Merkezi. Ermar'da alışveriş her zaman keyifli. Ermar demek hizmet ve kalite demek. Evdeki hesap her zaman Ermar'a uyar. Ermar, alışverişin keyifli adresi.
0: Canboğa Et Entegre Tesisleri, Erzincan'ın güvendiği isim. Canboğa Et Entegre Tesislerinde büyükbaş kurbanlık hayvan ve hisse satışlarımız başlamıştır. Tamamen kendi yetiştirdiğimiz kurbanlıklarımızla bu yılda yine hizmetinizdeyiz. Her bütçeye uygun kurbanlık hayvanımız ve hisselerimiz mevcuttur. 2026 yılı kurban hisse fiyatlarımız: 24-26 kilogram arası hisse fiyatı 23 bin lira, 28-30 kilogram arası hisse fiyatı 27 bin lira, 38-40 kilogram arası hisse fiyatı 35 bin lira, 40-42 kilogram arası hisse fiyatı 37 bin lira, 43-45 kilogram hisse fiyatı 40 bin lira. Şeffaflık, hijyen ve güvenin adresi. Canboğa Et, son teknoloji ile kurulan belediye özel et kesimhanemizde uzman kasaplarımız tarafından İslami şartlara uygun veteriner hekim kontrolünde kurban kesim hizmeti vermekteyiz. Canboğa Et Entegre Tesisleri, Vahit Erdem. Adres: Büyük Çarşı Kat 1 numara 133. İletişim: 0535 799 3073. 0530 069 3471.
3: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen

0: 26 Taksim B. Alo paket 0446-223-0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Özgüven Kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var, bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı, Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446-224-3838, 0537-914-8232. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür, güçlü, güvenli, ekonomik.
1: Erzincan, Radyo Can, 95.5.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan-Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar Depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar.
1: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer ve Kırık.

0: Merdiven'in adresi. Canboğa Et Entegre Tesisleri, Erzincan'ın güvendiği isim. Canboğa Et Entegre Tesislerinde büyükbaş kurbanlık hayvan ve hisse satışlarımız başlamıştır. Tamamen kendi yetiştirdiğimiz kurbanlıklarımızla bu yılda yine hizmetinizdeyiz. Her bütçeye uygun kurbanlık hayvanımız ve hisselerimiz mevcuttur. 2026 yılı kurban hisse fiyatlarımız 24-26 kilogram arası hisse fiyatı 23 bin lira. 28-30 kilogram arası hisse fiyatı 27 bin lira. 38-40 kilogram arası hisse fiyatı 35 bin lira. 40-42 kilogram arası hisse fiyatı 37 bin lira. 43-45 kilogram hisse fiyatı 40 bin lira. Şeffaflık, hijyen ve güvenin adresi. Canboğa Et, son teknoloji ile kurulan belediye özel et kesimhanemizde uzman kasaplarımız tarafından İslami şartlara uygun veteriner hekim kontrolünde kurban kesim hizmeti vermekteyiz. Canboğa Et Entegre Tesisleri, Vahit Erdem, adres Büyük Çarşı Kat 1 numara 133, iletişim 0535 799 3073, 0530 069 3471.
1: Erzincan'da lezzet nerede dersen, Duis. Şimdi Duis'te gel al kampanyasıyla lezzet ayağınıza değil, siz lezzetin kalbine gidiyorsunuz. Gel al kampanyasıyla Duis 75 TL, zurna 110 TL hem doyurur hem cebini yormaz. Her ısırıkta lezzet ikiye katlanır, mideler şenlenir. Duis, Ordu Caddesi 24 Taksim ve Tuğba Giyim yanında. Taklitlerimize değil, gerçek Duis'e gelin. Duis, lezzetin orijinali, kampanyanın kralı.
2: Erzincan.

0: Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı Karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük Mandıra'dan olsun. Afiyet olsun. Yörük Mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.
1: Özgüven Kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var, bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür. Siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446-224-3838, 0537-914-8232. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür. Güçlü, güvenli, ekonomik.
2: Erzincan Radyo Can 95.

güven kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var. Bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446-224-3838, 0537-914-8232. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür, güçlü, güvenli, ekonomik.

kuytusunu senle gezmekteyim. Senden kopardım çiçeklerin en solmasını. Toprakların en bereketlisini sende sürdüm. Sende tattım yemişlerin cümlesini. Desem ki, sen benim için hava kadar lazım, ekmek kadar mübarek, su gibi aziz bir şeysin, nimettensin, nimettensin. Desem ki, inan bana sevgilim inan, evimde şenliksin, bahçemde bahar ve soframda en eski şarap. Ben sende yaşıyorum, sen bende hüküm sürmektesin. Bırak ben söyleyeyim güzelliğini, rüzgarlarla, nehirlerle, kuşlarla beraber. Günlerden sonra bir gün şayet sesimi fark edemezsen, rüzgarların, nehirlerin, kuşların sesinden, bil ki ölmüşüm. Fakat yine üzülme, müsterih ol. Kabirde böceklere ezberletirim güzelliğini. Ve neden sonra tekrar duyduğun gün sesimi gök kubbede, hatırla ki mahşer günüdür. Ortalığa düşmüşüm, seni arıyorum. Ve neden sonra tekrar duyduğun gün sesimi gök kubbede, hatırla ki mahşer günüdür. Ortalığa düşmüşüm.